Jehoshaphat ekaye sabuma anyuntu woni nienim na nyuma awutu yenim sabuni nyamya ye na nehumo bo etimbo.